omulamuzi mu kkooti ya Buganda Road akkiriza puliida malema birizi okubanga yeeyimirirwa oluvannyuma lw'okulungula enzingu nkanga agaana mwali manda mu kkomera gano n'amalala mu bujjuvu galinde.